0: Hoş geldiniz. Nasıl alacaksın? Hoş geldiniz.
1: Tamam.
0: Hoş geldiniz.